0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik. 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik. 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik. 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3 tam 19 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1 tam 135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 1 litrelik yonca karğıdalı yağı 4 manat 99 gepik. 1 litrelik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persi yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler serpeli teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 49 kepik. 1 kilogram yemiş 79 kepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo.

0: dinlersiniz. Bravo Radyo'nu dinlersiniz.
1: Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ela teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram yerli kartof 65 kepik. 1 kilogram soğan 69 kepik. Teklifle 9 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ela kıymetler için. Bravo.

0: Liftam 135 litrelik. Fairy Gabion Maye 5 manat 49 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKH kere yağı 13 manat 99 kepik, 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 49 kepik, 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 kepik, 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 kepik, 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 kepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo!

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 2 kilogramlık Shan Gold basmati düğü 7 manat 99 kepik. 1 kilogram Valio kere yağı 22 manat 95 kepik. Super kıymetler serteli teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela kıymet. 1 kilo 820 gramlık Sambay basmati düğü 6 manat 99 kepik. 1 litrelik Oluna Günebahan yağı 3 manat 99 kepik. 1 kilogramlık Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 2 kilogramlık Shan Gold basmati düğü 7 manat 99 kepik. 1 kilogram Valio kere yağı 22 manat 95 kepik. Super kıymetler serpeli teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela kıymet. 1 kilo 820 gramlık Sambay basmati düğü 6 manat 99 kepik. 1 litrelik Oluna Günebahan yağı 3 manat 99 kepik. 1 kilogramlık Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo,

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.35 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik 2.97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için.
1: Bravo.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik. 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik. 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik. 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil Yucu G 17 manat 99 gepik. 1.35 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 1 litrelik yonca kargıdalı yağı 4 manat 99 gepik. 1 litrelik Basso Pomaz Zeytun Yağı 9 manat 99 gepik.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik Yonca Kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler serkali teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 49 kepik. 1 kilogram yemiş 79 kepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo.

0: Bravo'dan Ella'dan Ella Kıymet 1 kilo 820 gramlık Sambay basmati düğü 6 manat 99 gepik 1 litrelik Oluna Günebahan yağı 3 manat 99 gepik 1 kilogramlık Golden Crown kere yağı 20 manat 95 gepik Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir Ella Kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 2 litrelik Yonca Karıdalı yağı 8 manat 99 gepik. 2 litrelik Zalatoya Solnuşka Günebahan yağı 7 manat 59 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mehsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 2 kilogramlık Shan Gold Basmati düğü 7 manat 99 gepik. 1 kilogram Valio kere yağı 22 manat 95 gepik. Super kıymetler serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık tam şemiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3 tam 10.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1 tam 135 litrelik Fairy Gabion Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo!

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetle serveli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 49 kepik. 1 kilogram yemiş 79 kepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyin. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 gepik. Süper kıymetler serpeli teklifleri için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Kıymet. 1 kilo 820 gramlık. Sambay, basmati düğü. 6 manat 99 gepik. 1 litrelik oluna günebakan yağı. 3 manat 99 gepik. 1 kilogramlık Golden Crown kere yağı. 20 manat 95 gepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Kıymetler için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyin. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 gepik. Süper kıymetler serpeli teklifleri için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Kıymet. 1 kilo 820 gramlık. Sambay, basmati düğü. 6 manat 99 gepik. 1 litrelik oluna günebakan yağı. 3 manat 99 gepik. 1 kilogramlık Golden Crown kere yağı. 20 manat 95 gepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Kıymetler için.
1: Bravo!

0: litrelik persil yolcu ge 17 manat 99 gepik. Bir tam 135 litrelik feri gabyon maye 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKH kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 49 gepik. 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik. 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik. 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.

0: Jumbo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yoncu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik, 32 rulonluk Aura etilli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetli serfeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 49 kepik, 1 kilogram yemiş 79 kepik. Teklifle 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.

0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Kıymet. 1 kilo 820 gramlık. Sambay, basmati düğü. 6 manat 99 gepik. 1 litrelik Oluna Günebakan yağı. 3 manat 99 gepik. 1 kilogramlık Golden Crown kere yağı. 20 manat 95 gepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 2 litrelik Yonca Karğıdalı yağı 8 manat 99 gepik. 2 litrelik Zalatoya Solnuşka Günebakan yağı 7 manat 59 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mehsullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Toçal kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 kilogram Şedriye Brujani kere yağı 13 manat

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimete. 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik. 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik. 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik. 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo da indirim fırsatı.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella kıymete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PGH kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik Yonca Karğıdalı yağı 9 manat 49 gepik. 5 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 16 manat 99 gepik. 250 gramlık Beta Earl Grey Karaçay 6 manat 39 gepik. 2.97 litrelik Pervul Yucu Gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo.

0: Bravo'dan Ella'dan Ella Kıymet 1 kilo 820 gramlık Sambay basmati düğü 6 manat 99 gepik 1 litrelik Oluna Günebahan yağı 3 manat 99 gepik 1 kilogramlık Golden Crown kere yağı 20 manat 95 gepik Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir Ella Kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 2 litrelik Yonca Qarğıdalı yağı 8 manat 99 gepik. 2 litrelik Zalatoya Solnuşka Günəbaxan yağı 7 manat 59 gepik. Super kıymetler keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ela teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram soğan 69 kepik. Teklifle 9 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ela kıymetler için. Bravo.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram Pegah kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo!
1: Doğru seçim. Siz Bravo Radyo'nu dinlediniz.

0: Abuda indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık persil, yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 49 kepik. 1 kilogram yemiş 79 kepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo.

0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Kıymet. 1 kilo 820 gramlık. Sambay, basmati düğü. 6 manat 99 gepik. 1 litrelik Oluna Günebakan yağı. 3 manat 99 gepik. 1 kilogramlık Golden Crown kere yağı. 20 manat 95 gepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 2 litrelik Yonca Karğıdalı yağı 8 manat 99 gepik. 2 litrelik Zalatoya Solnuşka Günebakan yağı 7 manat 59 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mehsullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 2 kilogramlık Shan Gold Basmati düğü 7 manat 99 gepik. 1 kilogram Valio kere yağı 22 manat 95 gepik.

Bravo da RT'nin 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için. Bravo!

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ela teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram soğan 69 kepik. Teklifle 9 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ela kıymetler için Bravo.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil Yulcuge 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gabion Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik 2.97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için.

0: Bravo'dan Ella'dan Ella Kıymet 1 kilo 820 gramlık Sambay basmati düğü 6 manat 99 gepik 1 litrelik Oluna Günebahan yağı 3 manat 99 gepik 1 kilogramlık Golden Crown kere yağı 20 manat 95 gepik Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir Ella Kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 2 litrelik Yonca Karğıdalı yağı 8 manat 99 gepik. 2 litrelik Zalatoya Solnuşka Günebahan yağı 7 manat 59 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mehsullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Toçal kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 kilogram Şedriye Brujani kere yağı 13 manat.

Bravo da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram Pegah kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlıq tamaşa emiyat basmati düyü 16 manat 99 gepik 250 gramlıq beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik 2,97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.35 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik 2.97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için.
1: Bravo.

0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Kıymet. 1 kilo 820 gramlık. Sambay, basmati düğü. 6 manat 99 kepik. 1 litrelik Oluna Günebakan yağı. 3 manat 99 kepik. 1 kilogramlık Golden Crown kere yağı. 20 manat 95 kepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Kıymetler için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 2 litrelik Yonca Qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. 2 litrelik Zalatoya Solnuşka Günəbaxan yağı 7 manat 59 qəpik. Super kıymetler keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözləyir. 19 Ağustos tarixinə dək 1 kilogram sümüksüz dana qol əti 19 manat 99 qəpik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 qəpik.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfelidir. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 25 kepik, 1 kilogram yemiş 79 kepik. Teklifler 8-9 Ağustos tarihinde geçerlidir. Ela kıymetler için. Bravo.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella kıymete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKK kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 49 gepik. 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik. 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik. 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3 tam 19 litrelik persil, yucu gel 17 manat.

Bravo'dan mühteşem indirimler. Yalnız 8 Ağustos tarihinde. Biletlik Costadora Poma Zeytun Yağı 9 manat 99 kepik. 1 kilogram Toçal Kereyağı 9 manat 99 kepik. Mühteşem indirimlerden yararlanmak için. Bravo!

Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PGH kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için. Bravo!

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PGA tereyağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik. 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik. 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik. 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3 tam 19 litrelik persil yucu gel 17 manat 99 gepik.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yuyucu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 59 kepik, 1 kilogram soğan 59 kepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo.

0: Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 25 kepik, 1 kilogram yemiş 79 kepik. Teklifle 8-9 Ağustos tarihinde geçerlidir. Ela kıymetler için. Bravo.

Kilogram Pekah kere yağı 13 manat 99 kepik. 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 49 kepik. 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 kepik. 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 kepik. 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 kepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.

0: Bravo'da mühteşem indirimle. Yalnız 8 Ağustos tarihinde. Biletlik Costadora pomaz zeytun yağı 9 manat 99 kepik. 1 kilogram Toçal kere yağı 9 manat 99 kepik. Mühteşem indirimlerden yararlanmak için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persi yucu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler serbeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 59 kepik. 1 kilogram soğan 59 kepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetleri için.
1: Bravo.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PK kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik. 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik. 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik. 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3 tam 10.9 litrelik Persil Yuju G 17 manat 99 gepik. 1 tam 135 litrelik Fairy Gab Yuan Mai.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık persil, yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetle serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 59 kepik, 1 kilogram soğan 59 kepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo.

0: 70 için. I Love Your Set. Yalnız 8 Ağustos tarihinde. 12 rulonluk. Silpak. Mettbek kağızı. 9 manat. 99 gepik. 1350 mililitrelik. Fairy Gabion Mayı. 4 manat. 99 gepik. Süper kıymetler. Keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinleyin.

Bravo'dan muhteşem indirimle. Yalnız 8 Ağustos tarihinde. Biletirlik Costadora Poma Zeytun Yağı 9 manat 99 gepik. 1 kilogram Toçal Kereyağı 9 manat 99 gepik. Muhteşem indirimlerden yararlanmak için. Bravo.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler serbeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 59 kepik, 1 kilogram soğan 59 kepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: M-10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M-10, 50 onda.

0: Lik persil yucu ge 17 manat 99 gepik. Bir tam 135 litrelik. Fairy Gab Yuan Mayi 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 49 gepik. 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik. 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik. 2 tam %97.

Bravo'da 8 Ağustos derin indirimler günü. 7 kilogramlık Ariel yucu toz çeşitleri 17 manat 99 kepik. 3.9 litrelik Persil yucu gel çeşitleri 15 manat 99 kepik. Muhteşem indirimlerden

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura eterli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler serkali teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 59 kepik, 1 kilogram soğan 59 kepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo.

0: Bravo'dan Ella'dan Ella Kıymet 1 kilo 820 gramlık Sambay basmati düğü 6 manat 99 gepik 1 litrelik Oluna Günebahan yağı 3 manat 99 gepik 1 kilogramlık Golden Crown kere yağı 20 manat 95 gepik Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir Ella Kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 2 litrelik Yonca Karğıdalı yağı 8 manat 99 gepik. 2 litrelik Zalatoya Solnuşka Günebahan yağı 7 manat 59 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mehsullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 2 kilogramlık Shan Gold Basmati Düğü 7 manat 99 gepik. 1 kilogram Valio Kere Yağı 22 manat 95 gepik.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 25 gepik, 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifler 8-9 Ağustos tarihinde geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PGH kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik Yonca Karğıdalı yağı 9 manat 49 gepik. 5 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 16 manat 99 gepik. 250 gramlık Beta Earl Grey Karaçay 6 manat 39 gepik. 2.97 litrelik Pervul Yucu Gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo!

Bravo'da mühteşem indirimler. Yalnız 8 Ağustos tarihinde. Biletlik Costadora pomaz zeytun yağı 9 manat 99 kepik. 1 kilogram Toçal kereyağı 9 manat 99 kepik. Mühteşem indirimlerden yararlanmak için. Bravo!

0: Bravo da endirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yuyucu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik, 32 rulonluk Aura etilli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetli serfeli teklifleri için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 59 kepik, 1 kilogram soğan 59 kepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetleri için. Bravo.

Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 49 gepik. 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik. 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik. 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.

0: Bravo'da 8 Ağustos derin indirimler günü. 7 kilogramlık Ariel yolcu tol çeşitleri 17 manat 99 gepik. 3,9 litrelik Persil yolcu gel çeşitleri 15 manat 99 gepik. Muhteşem indirimlerden yararlanmak için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler serfeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 59 kepik, 1 kilogram soğan 59 kepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo.

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram Pegah kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık Beta Earl Grey Karaçay 6 manat 39 gepik 2.97 litrelik Pervul Yucu Gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim.

Bravo'da alışveriş için Ella Fırsat. Yalnız 8 Ağustos tarihinde 12 rulonluk Silpak Medper kağıdı 9 manat 99 gepik. 1350 ml'lik Ferry Gabion mayı 4 manat 99 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mensullar için. Bravo!

0: Jumbo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yoğurt toz çeşitleri 15 manat 99 kepik, 32 rulonluk Aura etli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetli serfeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 59 kepik, 1 kilogram soğan 59 kepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinlediniz.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil Yucu G 17 manat 99 gepik. 1.35 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 1 litrelik yonca kargıdalı yağı 4 manat 99 gepik. 1 litrelik Basso Pomaz Zeytun Yağı 9 manat 99 gepik.

0: Bravo'dan mühteşem indirimle. Yalnız 8 Ağustos tarihinde. Biletlik Costadora Poma Zeytun Yağı 9 manat 99 gepik. 1 kilogram Toçal Kere Yağı 9 manat 99 gepik. Mühteşem indirimlerden yararlanmak için.
1: Bravo! Doğru seçim.

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetle serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 59 kepik, 1 kilogram soğan 59 kepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo.

0: Bravo da endirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık birsi yuncu toz çeşitleri 15 manat 99 gepik 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik süper kıymetli serpeli teklifleri için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 59 gepik, 1 kilogram soğan 59 gepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

0: Bravo'dan Ella'dan Ella Kıymet 1 kilo 820 gramlık Sambay basmati düğü 6 manat 99 gepik 1 litrelik Uluna Günebahan yağı 3 manat 99 gepik 1 kilogramlık Golden Crown kere yağı 20 manat 95 gepik Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir Ella Kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 2 litrelik Yonca Karğıdalı yağı 8 manat 99 gepik. 2 litrelik Zalatoya Solnuşka Günebahan yağı 7 manat 59 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mehsullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 2 kilogramlık Shan Gold basmati düğü 7 manat 99 gepik. 1 kilogram Valio kere yağı 22

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKH kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3 tam 19 litrelik persil, yucu gel

0: Bravo da alışveriş için Ella Fırsat. Yalnız 8 Ağustos tarihinde 12 rulonluk Silpak Medbek kağıdı 9 manat 99 gepik. 1350 mililitrelik Fairy Gabion mayı 4 manat 99 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık bir sil, yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler, serkeli teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 59 kepik, 1 kilogram soğan 59 kepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 25 gepik, 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifler 8-9 Ağustos tarihinde geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.

0: 1 tam 135 litrelik. Fairy Gabion Maye 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKH kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 49 gepik. 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik. 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik. 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

Bravo'dan mühteşem indirimle. Yalnız 8 Ağustos tarihinde. Biletlik Costadora Poma Zeytun Yağı 9 manat 99 kepik. 1 kilogram Toçal Kereyağı 9 manat 99 kepik. Mühteşem indirimlerden yararlanmak için. Bravo!

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram Pegah kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık Tamasha Emiyat Basmati Düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık Beta Earl Grey Karaçay 6 manat 39 gepik 2.97 litrelik Pervul Yucu Gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için.
1: Bravo!

Bravo da alışveriş için Ella Fırsat. Yalnız 8 Ağustos tarihinde 12 rulonluk Silpak Medper kağıdı 9 manat 99 gepik. 1350 mililitrelik Fairy Gabion mayı 4 manat 99 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mensullar için. Bravo.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler serbeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 59 kepik, 1 kilogram soğan 59 kepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo.

0: Bravo da RFT'nin 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram Pegah kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil Yucu G 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gabion Mayı 5 manat

Bravo'dan mühteşem indirimler. Yalnız 8 Ağustos tarihinde. Biletirlik Costadora pomaz zeytun yağı 9 manat 99 kepik. 1 kilogram Toçal kereyağı 9 manat 99 kepik. Mühteşem indirimlerden yararlanmak için. Bravo!

0: Radyonu dinleyirsiniz.
1: Emoney ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persi, yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper giymekler, serkeli teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 59 kepik, 1 kilogram soğan 59 kepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella giymekler için.
1: Bravo.

0: litrelik persil, yucuge 17 manat 99 gepik. Bir tam 135 litrelik Fairy Gabion Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimet'e 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik. 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik. 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik. 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M-Money ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M-Money, hallonda.

Bravo'da 8 Ağustos derin indirimler günü. 7 kilogramlık Ariel yucu toz çeşitleri 17 manat 99 kepik. 3.9 litrelik Persil yucu gel çeşitleri 15 manat 99 kepik. Muhteşem indirim.

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persi yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 gepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler serkeli teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 59 gepik, 1 kilogram soğan 59 gepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik. 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik. 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik. 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil Yuju G 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı.

Bravo'da alışveriş için Ella Fırsat. Yalnız 8 Ağustos tarihinde 12 rulonluk Silpak Medpek kağıdı 9 manat 99 gepik. 1350 mililitrelik Fairy Gabion mayı 4 manat 99 gepik. Süper kıymetler, keyifli mesullar için. Bravo!

Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKK kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik yonca karıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için Bravo!

Bravo'dan mühteşem indirimle. Yalnız 8 Ağustos tarihinde. Biletillik Costadora Poma Zeytun Yağı 9 manat 99 gepik. 1 kilogram Toçal Kereyağı 9 manat 99 gepik. Mühteşem indirimlerden yararlanmak için. Bravo!

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Avgus tarihinde 1 kilogram PGH kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3 tam 19 litrelik Persil Yuju G 17 manat 99 gepik 1 tam 135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı.

Bravo'da 8 Ağustos derin indirimler günü. 70 kilogramlık Ariel yucu toz çeşitleri 17 manat 99 kepik. 3.9 litrelik Persil yucu gel çeşitleri 15 manat 99 kepik. Muhteşem indirimlerden

0: Bravo da endirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura eterli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler, serkali teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 59 kepik, 1 kilogram soğan 59 kepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik Yonca Kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik. 5 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 16 manat 99 gepik. 250 gramlık Beta Earl Grey Karaçay 6 manat 39 gepik. 2.97 litrelik Pervul Yucu Gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: Emoney ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

Bravo'da alışveriş için Ella Fırsat. Yalnız 8 Ağustos tarihinde 12 rulonluk Silpak Medper kağıdı 9 manat 99 gepik. 1350 mililitrelik Fairy Gabion mayı 4 manat 99 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için. Bravo.

0: Bravo da RFT'nin 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKK kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik persil, yucu gel 17 manat 99 gepik, 1.135 litrelik veri gab yuan

Bravo'dan mühteşem indirimler. Yalnız 8 Ağustos tarihinde. 1 litrelik Costadora Pomaz Zeytun Yağı 9 manat 99 gepik. 1 kilogram Toçal Kereyağı 9 manat 99 gepik. Mühteşem indirimlerden yararlanmak için. Bravo!

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persi yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler serfeli teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 59 kepik, 1 kilogram soğan 59 kepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 1 litrelik yonca karıdalı yağı 4 manat 99 gepik. 1 litrelik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan May.

0: Bravo'da alışveriş için Ella Fırsat. Yalnız 8 Ağustos tarihinde 12 rulonluk Silpak Medpek kağıdı 9 manat 99 gepik. 1350 mililitrelik Fairy Gabion mayı 4 manat 99 gepik. Süper kıymetler, keyifli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 70 kilogramlık persil, yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper giymekle serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 59 kepik, 1 kilogram soğan 59 kepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella giymekler için.
1: Bravo.

0: Bravo'da Unibank kartları çok serpeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 25 kepik, 1 kilogram yemiş 79 kepik. Teklifle 8-9 Ağustos tarihinde geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo,
2: doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
4: Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

Bravo'dan mühteşem indirimle. Yalnız 8 Avgust tarihinde. Biletilik Costadora Poma Zeytun Yağı 9 manat 99 gepik. 1 kilogram Toçal Kere Yağı 9 manat 99 gepik. Mühteşem indirimlerden yararlanmak için. Bravo.

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık persil, yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetle serkeli teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 59 kepik, 1 kilogram soğan 59 kepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Bravo'dan Ela'dan Ela Kıymet 1 kilo 820 gramlık. Sambay basmati düğü 6 manat 99 kepik. Biletillik Oluna Günebakan yağı 3 manat 99 kepik. 1 kilogramlık Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 2 litrelik Yonca Kargıdalı yağı 8 manat 99 kepik. 2 litrelik Zalatoya Solnuşka Günebakan yağı 7 manat 59 kepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 kepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 kepik.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 25 kepik, 1 kilogram yemiş 79 kepik. Teklifle 8-9 Ağustos tarihinde geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.

0: Poma zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da endirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3,9 litrlik Persil Yuju G 17 manat 99 qəpik. 1,135 litrlik Fairy Gab Yuan Mayı

0: Bravo'dan mühteşem indirimle. Yalnız 8 Ağustos tarihinde. Biletlik Costadora Poma Zeytun Yağı 9 manat 99 kepik. 1 kilogram Toçal Kere Yağı 9 manat 99 kepik. Mühteşem indirimlerden yararlanmak için.
1: Bravo! Doğru seçim.

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persi, Yucu toz çeşitleri 15 manat 99 gepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serbeli teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 59 gepik, 1 kilogram soğan 59 gepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.